yako. Oya kasi awapo nidu. Sami nyamye. Masemnyo. Minyamye. Kas. Eh nyamye kasi. Wamenyani dawa imu.